0: Radyo Öğüt.
1: Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

bin an, karından ağlayıp yalvaracak.

yollarda beklettin diye, o büyük sevgimi yok ettin diye, vefasız kalbinden utanacaksın.

0: Radyo Öğüt.
1: Koparıp da aşkını söküp attım kalbimden. Şimdi eller esiyor senin eski yerinden. Koparıp da aşkını söküp attım kalbimden. Şimdi yanar esiyor

unutup da sevgimi korkup kaçtın her şeyden. Sunma aşkın zehrini, içmem artık elini. Unutup da sen beni korkup kaçtın her şeyden. Sunma aşkın

her ümidi bitirdi duyguların derinden. Az çekmedi bu kalbim zalim senin elinden. Unutup da sen beni kaçıp gittin her şeyden. Sunma aşkın zehrini içmem.

0: Radyo Öğüt.
1: Yarınım sensiz, günlerim güneşsiz, ölüm bu ecelsiz.

0: Radyo Öğüt.
1: Ölmeyecek aşkımsın sen. Bitmeyecek şarkımsın sen. Canımdan bir parçamsın sen.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm.

0: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Her bedene uygun müzik.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Öğüt reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, geç kalmadan gelin.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
5: Konfor, ayrıcalık.

0: Teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

Hayat ne garip değil mi? Herkese günaydın, merhaba. Sibel ben, Öğüt Efen burası. Hayatımızda ruh ikizimizi, yanımızdaki insanı bulmadığımız süre içerisinde gerçekten her şey yarım kalıyor hayata dair. Yani bir gün olduğunda yaralarımızı saracak, sırtımızı sıvazlayacak, ben varım ulan diyebilecek birileri olmalı tabii hayatta. Ama doğru insanlar olmalı. Maalesef o duygusal boşluğa girdiğimizde, ya evet hani birini arayayım, birinin halini hatırını sorayım, ne bileyim biri hayatımda olsun diye düşündüğünüz zaman o duygusal boşluğunuzu kapatmak için saçma sapan insanlara eyvallah edip ve sonrasında daha büyük bir hüsrana uğruyorsunuz. Herkese günaydın, herkese selamlar. Tabi bunları siz çok daha iyi biliyorsunuz benden ama hatırlatmak istedim diyebiliriz. Güzel bir gün olması temennisiyle tabii ki sponsorumuz bu güzel saati bizlere buradayız ulan diyen İstanbul Boğaziçi İnşaat. Sevgili Muammer abicim kucakta olsa sevgilerimle. Sevgili Çiğdem Şahin, Çiğdemciğim artık biz dedik ya hep anlatıyorum, onu anlatmaya da devam edeceğim. Samimi ve samimiyet olan her şey çok güzeldir. Biz onlarla bir aile gibi olduk ve yapmış olduğu bütün çalışmaların arkasındayız. Arkasındayım diyelim burada. Heyecanlanıyorum. Nasıl bir heyecan? Yani şu var, yapılan çalışmalar çok güzel, projeler çok güzel, fiyatlandırma çok güzel. Arkadaşlar Düzce için gerçekten mükemmel şeyler yapıyorlar. Bugün 1+1 projelerinde birinci etapları bitti. İkinci etaplarında da şükürler olsun çok güzel gidiyor satışlarımız. Üniversitenin tam karşısında 1+1 projesi denildikten sonra işte biz buradayız diyoruz. O 1+1 projeleri ve bugün nereden bakarsanız bakın 1+1'lerde yerden ısıtmasından tutun da sonrasında güvenliğine tutun da balkonuna tutun da sizi zaten burada cezbedecek şeylerden bir tanesi şu: üniversitenin tam karşısında olması ve Düzce'nin en güzel yerinde olması. O etap, yani bizim şu andaki hali hazırdaki inşa alanımıza bir gelin, bir görün, bir bakın arkadaşlar. Bakmanızı istiyoruz. Neden? Çünkü bir şeyleri araştırıyorsunuz, soruyorsunuz. Hepimiz böyle bir şeylere bakmadan ne olur şarkı mı girelim? Tamam, girelim. Gelin, görün, bakın, gezin diyoruz ve İstanbul Boğaziçi İnşaat Düzce'nin en iyi ismi olduğunu iddia etmiyoruz, itiraf ediyoruz arkadaşlar.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

özellikle Z kuşağının vazgeçilmezi olduğu manifest. Dost Pembe adlı yorumuyla sizlerle birlikteydik. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayındayız sevgili dostlar. Yine güzel şarkılarla listede var, bakalım neler çıkacak. Ama ben şu andaki radyonun kendi arşivindeki şarkılarla gidiyorum. Normal böyle standart arşivindeki playlistteki şarkılarla gidiyorum. Birazdan sizlerle birlikte seçmeye devam edelim. Bu arada Serkan Bey hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Yine Almanya'dan bizlere kulak veren, Almanya sokaklarında bizlerin gezmesini sağlayan Serkan Bey her defasında videolarımızı atlatıyor. Diyoruz ki sesli bir video gönderin. Tamam Sibel Hanım, daha sonra mutlaka yapacağım diyor. Ama hiçbir sefer yapmıyor. Serkan Bey. Hoş geldiniz. Günaydın efendim. Gülnur Hanım hoş geldiniz. Merhaba Sibel'cim. Sabah kahvaltımı yaptım. Çayımı içiyorum. Ev hanımlarımızı nasıl unuturuz ya? Unutursak. Ev hanımları. Her gün aynı rutinden bıktık Sibel ya. Sabah kalk, evi topla. Akşama hep aynısı. Ev hanımlığı muazzam bir nankörlük çeşididir. Bir de kıymet bilinmiyor. Hakikaten öyle ya. Böyle yapılan bir şeyin kıymeti bilinmiyor. Çünkü beyefendiler sizi görmüyorlar o kadar temizliği yaparken. Sabah çıkarken işte kahvaltıları hazırlanıyor. Her şey bebek gibiler böyle. Akşam geldiklerinde de yemekleri hazır falan. Ama nasıl oluyor? Bu işleyiş nasıl sürüyor? Mantıken düşündüğümüz zaman dışarıda öğlenleri yemek yiyorlar mesela. Gidiyorlar bir yerde işte bir kişi kuru fasulyesi pilavı normal bir restoranda bile yeseler. Nereden bakarsanız bakın bir 500 TL ödüyorlar gün içinde. Belki 1000 lira. Ama eve gelip evde böyle hanımefendinin o yemeklerini yediğinde hiçbir zaman ücrete tabi olmuyor yani. Ekstradan bir para istenildiği zaman ya ne gerek var ha? Atın ne gerek var? Bir gün yine böyle hiç unutmuyorum, sevdiğim bir ablam sürekli bundan yakınıyordu. İşte ben sürekli böyleyim, çok harcıyorum kendimi, sürekli ev temizlikleri benim kıymetim değerim bilmiyorlar. Her gün aynı bunu konuşuyoruz, hep anlatıyordu böyle. Bir gün dedim ki yani yapma bakalım ne olacak. Hiçbir şey yapma yani böyle. Bırak yani, herkes böyle özgür olsun, rahat olsun, ne olacak bakalım. Sonra dedi ki ben yapmadan duramam ki. Dedim ki bir gün şimdi her gün aynı şeyi yapıp bakın ben bir şey yapmadığımda böyle oluyor göstermezseniz o işten hayır gelmez. Sonra yine tabii dayanamadı. Bir iki gün denedi böyle. Baktı evde yine başka bir isyan çıkıyor. Aslında şöyle bir farkındalık konuşması yapalım. Buradan gençlerimize de seslenelim. Aile bireylerine. Yani arkadaşlar lütfen anneye biraz destek olalım. Sabah kalktığımızda bir yatağımızı havalandırıp işte ne bileyim kıyafetlerimizi bir kirli sepetine koyalım. En azından işe giderken bile onun yapabileceği bir takım şeyi zamana yaydığınız zaman hani bir 10 dakika 15 dakika bile onun emin olun yükünü biraz daha hafifletiyor. Bunu bütün aile bireyleri yaptığında. Ama maalesef artık evde içtiğiniz çay bardağında nasıl olsa nasıl olsa annem toplayacak, nasıl olsa annem yapar dediğiniz için her şeyi annelerin omzuna bindiriyorsunuz. Gerçekten çok üzücü. Bütün gün böyle oda gezip işte odanızı düzeltiyor, temizliyor, bardağınız oluyor. İşte onun kahvaltısına ayrı falan. Yapmayın. Hayat çok acımasız. Yorarsınız yorarsınız, bir gün yanınızda olmadığı zaman çok pişman olursunuz, dersiniz ki keşke annem olsaydı da bütün evin temizliğini ben yapsaydım, yemekleri ben yapsaydım. Çünkü hayatta her şeyi
kaybettikten sonra anlıyoruz.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

1200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

vazgeçtiğim kadar kaldın içimde. İnan her biri. Bu aşk meşk işleri nasıl gidiyor bilmiyorum. İnanın anlamıyorum. Anlam veremiyorum ama aşk da sevgi de insanın hayatında gerçekten bir şeylerden vazgeçebilmektir. Bazen çok sevdiğiniz zaman da vazgeçiyorsunuz. Çünkü hayat hani şöyle bir laf vardır ya. Perşembenin geleceği çarşambadan belli olur. Hayat böyle bazen. Yani bir şeyleri anlayabiliyorsunuz ama bazen de hiçbir şey görmek istemiyorsunuz. Öyle olabildiğince aman artık hiçbir şeyi düşünmeyeceğim. Bu da böyle olsun. Gidiyorum gündüz gece. Bu arada uzun yol şoförlerimizden kaptanımız hoş geldiniz. Yine Yunus Bey de yerde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yunus Bey şu an seyir halinde. Sesli videolarınızı bekliyoruz. Ablacığım şu an buradayım. Bu istikamet üzerindeyim. Seninleyiz, dinliyoruz. Oba. Bunlar önemli bize. Sesinizi duyalım. Sesinizi gerçekten. Çünkü her gün fotoğraf video geliyor bize. Çok mutlu oluyoruz ama hep böyle daha ileri, daha ileri, daha fazlası. İnsanoğlu işte. Nankörüz. Hep daha fazlasını istiyoruz. Dinleyicilerimden bana mesaj gönderirken o tatlı seslerini bir duyalım bakalım. Nerelerde gidiyorlar? Bir rapor versinler. Yoklama alıyoruz anacığım. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Sesinizi duyalım sesinizi. Funda Hanım hoş geldiniz siz de. Düzce'nin sokaklarında daimi biz demiş. Sizler mesajlarınızı gönderirken ben hemen tekrar araya giriyorum. Biliyorsunuz ki İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayındayız. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın yapmış olduğu çalışmaları anlatacağız efendim. Ve diyorum ki inşaat sektöründe o alışverişi yapabilmek için onlara güvenmeniz gerekiyor. Ve güven de öyle bir şey ki arkadaşlar, gerçekten biz bugün yani kendi arkadaşlıklarımıza, alışveriş yapmış olduğumuz yerlere o benimsemeyi, o gerçekten bizim burası demek o kadar özel bir şey ki. Bazen bir kafeye gidiyoruz, o kadar rahatız ki 10 kişi gidelim, 20 kişi, çayımızı kahvemizi içeriz, işte bak bunu da iç, bu da çok güzel, bak şunu da tat dediğimiz zaman ya da böyle karnımız acıktığında o özel menüyü yaptırırız. Yani istediğimiz kadar güleriz, ne bileyim, hani orası bizim kendi iş yerimiz gibi, kendi mekanımız gibi gördüğümüz alanlarda keyif oranı biraz daha artıyor tabii ki. Şimdi biz de şunu söylüyoruz, sizler bugün bir daire sahibi olmak istiyorsanız eğer, 1+1 projelerimiz ve villa projelerimiz olarak yola çıktık. Böyle bir düşünceye sahipseniz önce lütfen bize bir ulaşın. Ya da ilk önce bize ulaşmanıza da gerek yok. En son da bize ulaşabilirsiniz. Çünkü hep şöyle umut ediyoruz biz. Bütün müşterilerimiz böyle gezsinler, baksınlar, dolaşsınlar. Ve sonrasında desinler ki en son bize geldiklerinde bir daha yorulmasınlar gezmek için. Biz el sıkışalım. Bugün bizim istediğimiz sadece daire sektöründe değil, inşaat sektöründe değil, her sektörde birbirimize razı kalabilmek, birbirimizin hakkına girmemek, birbirimize umut tacirciliği yapmamak, birbirimize böyle kapkaççı gibi, hani böyle hadi bakalım oldu da bitti maşallah hemen böyle bitsin, bu olmaması gerekiyor. Maalesef bu tarz işlerde, yani Düzce esnafının da aralarında bulunduğu diye devam edeceğim. Bir ürünü satana kadar, bir şey olana kadar, bu böyle olduktan sonra yani bir kişi 1000 kişidir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bugün dükkanınıza gelip aldığı üründen ya ben bu üründe bu sorunu yaşadım, bu ürünü ya değiştirin ya bunun artık hakkı hukuku nedir, hani bu konuda bana yardımcı olun diyen bir kişiyi geriye çevirdiğinizde ya en fazla bir kişi, yani küçücük bir şey almış. Nedir abicim, yani en fazla 1000 liralık bir şey almış. Gitsin bana ne, ne kaybederim demeyin. Çünkü o bir müşteri 1000 müşteri. Bakın bugün en iyi reklamı verseniz, her yerde böyle reklamınız geçse, dünya kadar para ödeseniz, böyle dehşet paralar, milyonlar, bir şey söyleyeyim mi? O bir kişinin yaptığı reklam
sizin reklamınız hiçbir yerde olmaz. O milyonluk reklamlar. Çünkü insanlar yani oradaki o sizin için çok küçük bir parça olabilir. O 1000 liralık bir parça ama o kadın için çok önemli. O kadın için çok önemlidir. Ve siz onun hayallerini yıkmışsınızdır. Her yerde anlatır. Yemin ediyorum her yerde anlatır. Bakın ben de yapıyorum bunu. Çok özür diliyorum. Sorun yaşadığım bir yer, yani X bir yer, gerçekten terbiyesiz bir esnafsa haddini bildiriyorum. Nasıl bildiriyorum? Bugün kol kola girdiğim ya da nereye gidiyorsun? Aa, X yer. Aman sakın ha dediğimde ne oldu yahu? Sakın, başka bir yere gidiyoruz. Ne alacak? Bir sürü eşya alacak, bir şey alacak falan. Anında yeni rota oluşturabiliyoruz. Çünkü değmez. Böyle esnafların kazanmasını, iş yapmasını istemiyoruz. Biz de diyoruz ki İstanbul Boğaziçi inşaat olarak bugün bizi ziyaret eden, gelen, merak eden, soran herkese sunumumuzu yapıyoruz. Çünkü daire almak yani marketten bir ciklet almaya benzemiyor. Tabii ki araştıracaksınız, tabii ki soruşturacaksınız, tabii ki bakın. Ama benim istediğim şey şu. Biz Düzce halkına, sadece Düzce halkına değil, bugün bizim müşterilerimizin çoğunluğu Ankara'dan, İstanbul'dan, çevre illerden geliyor. Ve biz çevre illerden gördüğümüz rehabeti, yani Düzce'nin merkezinden, Düzce'den daha az görüyoruz bazen. Neden? Çünkü insanlar merak ediyor, bakıyor, gidiyor. Şimdi Düzce'dekiler tabii ki gelenlerde hep şu ifade var. Keşke sizi daha önce tanısaydık. Keşke işte falanca yerden ev almıştım da tüh keşke sizden alsaydık. Yani biz insanlarda bu keşkeleri söyletmek istemiyoruz. Keşkeleri duymak istemiyoruz. İyi kileri duymak istiyoruz. İyi kiler bizim için çok daha güzel. Ben de elimden geldiği kadar yani projenin içerisinde anlatılacak. Ama ne kadar anlatırsanız anlatın, görmeniz lazım. Ne diyor şarkılarda? Anlatamam, görmen lazım. Yani yerinde gidip bakman lazım be kardeşim. Bugün üniversite dediğin yer gerçekten, yani üniversitenin tam karşısında balkonuna çıkıp çayını içebiliyorsan ve orada 1+1 proje, balkonlu, güvenlikli bir lüks suite daire olarak geçecek. Ve böyle bir dairenin fiyatında 1500 TL, yani 1,5 milyon, milyar diyor ya. Ve bir dakika durun ya, adamlar yani çok hak ediyorlar bence, bir şey söyleyeyim mi? Yani belki de hani anlatıyoruz falan, insanlar şey yapıyor, inanmıyor galiba. Yarısını peşin alıyorlar, yarısını da 40 ay vade yapıyorlar. Ya 40 ay vade ne demek ya? 40 ay vade. Yani bugün siz oraya 750 bin lirasını peşin verseniz, geri kalanını taksit yapsanız 40 ayda bölün arkadaşlar. Aylık çok komik rakamlara gelecek. 20 bin küsüre falan gelecek herhalde taksitleriniz. Yani ve bu taksitlerde de hani 40 ay vade yapıyorsunuz ya. Yani bu taksitlendirmede tefe tüfe yok. Senet yok. Kefil yok. Banka kredisi yok. Yok abi. Yani sana bugün bir mağazadan hani alışveriş yapıyorsun ya. Hani şimdi al, bir ay sonra öde, 15 ay sonra öde. Onun gibi düşün. Yani taksitli bir şekilde tencere seti alır gibi adamlar sana seni ev sahibi yapıyor. Birinci etapımızı bitirdik, bitti. Birinci etap projesinde hiç yer kalmadı. İkinci etap, biz böyle devam edeceğiz. Bugün hiçbir şey olmasa herkesin kafasını sokacak bir evi olacak. Biz 1+1'i yapalım da aman hadi bakalım hoppa hiç ya arkadaşlar, en güzel reklam yine ne biliyor musunuz? Bugün baktığınızda 1+1 projelerinde yine söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Biz ne kadar güzel iş yaparsak İstanbul Boğaziçi inşaat olarak, bizim işimiz ne kadar güzel olursa bu etaplar bittiği zaman ve dediğim gibi sözümüzde durup en güzeline, işte burada buyuz. Adam oradan çayını kahvesini içerken o manzarayı izlediği zaman biz zaten 4., 5.
etaplarımızda, altılarda falan böyle artık hani şunu bile söylemeye gerek kalmayacak. İstanbul Boğaziçi İnşaat daha neler yapacak? Bu adamlar daha ne yapacak acaba diye merak konusu olacak. Bu noktaya geleceğiz. Tabii ki sizler de haklısınız. Çünkü hep söylüyoruz bunu zamanında. İnsanların duygularıyla oynanıldı. İnsanları üzdüler ya. Bu müteahhitler çok sıkıntılı. Bunların yüzüne de gerçekten işini iyi yapanlar, hakkıyla, hukukuyla yapan insanlar kendini kanıtlamak zorunda kalıyor. Bugün bal gibi, süt gibi kampanyaları şu anda gerçekten diye anlatmak zorunda kalıyoruz. Bu ne kadar acı bir şey değil mi? Yani düşünsenize ne kadar kötü bir şey. Diyoruz ki 1500 lira, yarısını peşin ver, yarısını 40 ay vade ve senin taksitlerin tefetüfeden yani bugün sen atıyorum 20 bin lira bir taksit ödediğin zaman 40. ayda da 20 bin lira olarak ödeyeceksin. Yükselmeyecek. Biz bunu anlatırken bile bazen tabii ki soruyorlar insanlar. Diyorlar ki nasıl yapacağız, nasıl olacak? İşte şöyle olur mu, böyle olur mu? Kızmıyoruz ki. Çünkü zamanında biliyoruz işte Düzce'yi, anlatmaya gerek yok. İnsanların duygularını, 5 kuruş kalan paralarını çatır çatır gözlerinin yaşına bakmadan dönüp arkasına giden, çok güzel hayat yaşayan karısı, kızı, çoluğu, çocuğu böyle Miami'lerde gezerken burada teyzemin gözleri yaşlı kalan isimleri de biliyoruz.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

0: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
1: Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.
0: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

0: Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.
1: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
2: Hep mi bana acı verdin ama beni hiç mi duyamıyorsun? Ne oldu diye sorma bana bir daha. Yok bir şey.

gittiğimizde İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın hemen sonrasında onların yapmış olduğu çalışmalarla yayınımızı en güzel şekilde devam ettireceğiz. Arkadaşlar, Konsept AVM biliyorsunuz ki birçok benzeri bu tarz AVM'ler var. Ama onları, Konsept AVM'yi diğerlerinden ayıran özellik bir kere çok ürün olması. Yani bisikletten, motosikletten, klimasından, beyaz eşyası, işte kahve makinesinden. Arkadaşlar, kolumuza taktığımız bileklik, gözümüze taktığımız gözlük. Adamlar bütün ince noktaları düşünmüşler. Bilgisayarlar, elektronik aletler olarak tabii ki geçiyor. Sonrasında çaydanlıklar, Allah'ım, en son dolaplar, masalar, yani adamlar her şeyi düşünmüşler ve ürünlerde mükemmel bir fiyat bakıldığı zaman denkleşmesi var. Nasıl? Şimdi biliyorsunuz ki Konsept AVM'den aldığınız bir üründe arkadaşlar, şimdi alıyorsunuz, bir ay sonra ödüyorsunuz, 15 ay taksit yapıyorlar. Şimdi 15 ay taksit yapıyor. Bak mesela ne kadarmış bisikletimizin fiyatı? Nakite özel fiyatlarında da yardımcı oluyorlar. 6700 lira. 500 lira taksitle. 15 ay. 15 ay 500 TL. Şimdi bir bakıyorum. Özellikle elektrikli bisikletler en son yani uğradığımda yok satıyordu. Her gün 600-700 tane bisiklet satıyorlar her gün. Şimdi 29.999 diyor ya, 30 olsaydı almazdık abi biz bunu. Şimdi 29.999 taksitleri de 2399'a geliyor. Arkadaşlar, yani şöyle yuvarlayalım, 30 bin liraya aldınız elektrikli bisikleti. 2400'de taksit deyin, tamam, ben 9999'ları söylemiyorum. 2400 lira aylık olarak ödüyorsunuz, bir ay sonra başlıyorsunuz ve gerçekten yani 2400 liraya 15 ayda elinizde muhteşem bir elektrikli bisiklet. Zaten diyorum ya, sakız gibi gitti onlar, gitmeye de devam ediyor çünkü alamıyoruz arkadaşlar ya. Hiçbir şey alamıyoruz. Vallahi biz yani bazen bize çok üzülüyorum. Yani hayatımızda o kadar bir sınıf ayrımı oluyor ki, bir yere gittiğimiz zaman bile ben normal bir restoranda bir yemek yediğimde ne bileyim, tabii ki herkes aç kalmıyor. Hani diyorlar ya, tartışıyorlar bu konuyu, çok mu insanlar zor durumda. Çok zor durumda olan insanlar da var tabii ki. Ama siz böyle iyi bir hayat yaşadığınızda herkesin aynı noktada olmasını istiyorsunuz. Bugün bir yere gittiğinizde ben yani bir şey alırken, bir alışveriş yaparken yanımdaki bir ablanın o aldığı ekmeğin teker teker o kuruşları saydığı zaman çok üzülüyorum. Bir çocuğun çikolataları eline attığı zaman annesini bırak onu sonra alacağız demesi kadar çok acı bir durum yok. Gerçekten yok. Ama dediğim gibi konuşamıyoruz öyle. Her şeyi anlatamıyoruz. Yani insanlar niye böyle bir şeyin bir fanusun içinde gibiyiz? Yani bunları konuşuyoruz. Yani bunlar konuştukça, tartıştıkça yani daha da detaylanacak. Belki de yo hayır böyle bilmiyorsun, bak gerçeği böyle denilebilecek cümleler beklenebilir. Çünkü bazen ne oluyor biliyor musunuz? Hani bir şeyleri konuştuğunuz zaman sus denildiği zaman, eğer susturuluyorsanız bence karşı taraf bu konuda biraz haksızdır. Sus diyorsa birileri. Ben mesela herkes her şeyi konuşabilir, özgürdür. İstediği kadar konuşsun. Susturmam. Niye?
Hani derler ya, çok klişe bir laf. Ay, kullanacağım şu an. Ben çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Hakikaten böyle bir şey. O yüzden şuraya geleceğim. Bu konu çok tartışıldı. Yani insanlar zor durumda mı? Gerçekten ekonomik özgürlüğümüz iyice bitti mi? Belki şu an çayını yudumlarken beni dinleyenler böyle bir çayı püskürtme durumunda kalmışlardır. Ne diyorsun ablam ya? Sen ne anlatıyorsun? Sen yenisin galiba. Diyor ya şarkılarda. Umutlarım bir bir söndü. Dünyama ziyan oldu. Ya neyse, konumuz dağılmasın arkadaşlar. Konumuz dağılmasın. Konsept AVM. Bugün gerçekten benim evimde her şey olsun. O kadar çok hayat bu kredi kartlarına bağlı oldu. Her şey kredi kartı. Her şey kredi kartı. O kredi kartlarını harcadığımız zaman, böyle bir geçtiği zaman hemen bip. Sanki ay sonu ödemeyecekmişiz gibi geliyor. O askerileri. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok küçücük, minicik unuttuğunuz askerisi için bunlar sizi şeye veriyorlar, icra takibine. Mesela şöyle düşün. Askerisini ödeyemedin. Ya küçücük bir şey, 100 TL ya. Adamlar 100 TL'lik bir ücreti sizden alamadıkları için 3000 liralık dosya takibi açtırıyor. Bir de size 100 TL'ye avukatı, aman Allah'ım, bir de ona göre bir 10 binlik oluyorsunuz 100 TL'ye. Ödesene kardeşim, yıllardır. Madem bankalar böyle işte yok sürprizler yapıyorlar, müşteri çekiyorlar. Şöyle bir kampanya yapın bence, bankalara sesleniyorum. İnsanların sizde kalmış küsuratlarını 3 kez ödeme hakkına sahip olun. Hani unutulmuş paralar mesela. Bu adama 100 TL. Şimdi sen adama 100 TL için icraya verirsen, o adam bir daha seninle çalışır mı be kardeşim? Ama bankaların da en çok sevdiği müşteri tipidir böyle. Ödeyemeyen. 100 lirası 10 bin lira olsun ki işimize yarasın abi. Yani şimdi evinize mobilya takımı lazım mı aşkolar? Mobilya takımı arıyorsunuz ama Sibel Hanım, elden taksitle almak istiyorum. Bu ayda hiç param yok. Bir dahaki ay başlasın. Çok alışveriş yaptım diyorsunuz. Konsept AVM'den her şeyi alabilirsiniz beybiler. Şimdi Bulvar Caddesi üzerinde. Bulvar Caddesi'ni biliyoruz artık değil mi? Çoban'a giderken sağda. Giderken sağda, dönerken solda diyor ya. Atatürk Bulvarı, ama şöyle Burhaniye Mahallesi olarak söylüyoruz. Atatürk Bulvarı, No 38 Taksim 4 arkadaşlar. Gidin orada, bir Çiğdem Hanım da var. Çiğdem Hanım da ilgilensin size. Selamlarımızı da iletin. Şey çok güzel ya, nevresim takımlarında bir alana bir kampanya var. Ondan yararlanabilirsiniz. Tacın ürünlerinde %15, %20 arası böyle bir şey var, indirim var. Ve açılışa özel, hemen bunu da söyleyelim. Bu kısmı çok seviyor müşteriler. Açılışa özel arkadaşlar, yani açılışa özel kampanyalı fiyatları falan değil de direkt, aman dur bir dakika, karıştırdım ya. Şimdi açılışa özel şöyle bir kampanyamız mı? Kampanya mı diyoruz buna biz ya? 5000 TL'lik ürün aldınız. Ne alırsanız alın arkadaşlar. 5000 TL'yi doldurdunuz mu? 5000 TL'lik ürün aldınız. Yanında size ya porselen fincan takımı ya da bornoz hediye ediyorlar. Yani 10.000 liralık ürün aldınız. Ayrı bir ürün. Ona da tekrar fincan ya da. 15 aldınız. Ona da bir fincan ya da bir bornoz. Adamlar ürünlerine güveniyorlar kardeşim. Yapmışlar, çok da güzel mağaza yapmışlar. Çok uğraştılar, çok yoruldular. Açılışta biraz alelacele oldu açılışları. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha güzel bir açılışta olur diye düşünüyorum. Ama bizim için açılışlarda
Çok böyle şey önemli değil. Halkın bizi tanıması, görmesi. Bu arada teşekkür ediyorum Konsept AVM. Hem Düzce Asay 81 sayfasında bizimle çalıştı. Hem de Öğüt FM'de radyoda sponsor oldu. Sadece bizimle çalıştılar. İnşallah bizler de yoğun ilgiyi onlara göstermişizdir ki şu anda satışları çok iyi. Dediğim gibi her gittiğimde bazen böyle özel olarak görüşeceğiz, konuşacağız diyoruz ki bir bakıyorum bulamıyorum. Çünkü sürekli bir satış içerisindeler. Tebrik ediyorum kendilerini.

Türkiye'nin güvenilir alışveriş noktalarından Konsept AVM, 32. şubesiyle artık siz Düzcelilerin hizmetinde. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten küçük ev aletlerine, ev tekstilinden züccaciyeye kadar binlerce ürün seçeneği, cazip fiyatlar ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla Konsept AVM'de tek çatı altında sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fırsatlarla karşılamanın tam zamanı. Açılışa özel kampanyalar ve birbirinden özel, kaçırılmayacak fırsatlar için siz de bu büyük heyecana ortak olun. Hemen Konsept AVM'ye gelin, bu fırsatları yakalayın. Konsept AVM, Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 38/A, Merkez Düzce. Konsept AVM, kalite, güven, avantaj ve binlerce seçenek. Hepsi şimdi Düzce'de, siz Düzcelilerin hizmetinde.

Sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar varsa Öğüt FM burası. Düzce'nin en çok dinlenen, sevilen, beğenilen radyo istasyonu ve Sibel Kabasakal yayında sevgili dostlar. Senden uzakta burada. Hadi bakalım.

0: çok özledim.
1: Türkiye'nin güvenilir alışveriş noktalarından Konsept AVM, 32. şubesiyle artık siz Düzcelilerin hizmetinde. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten küçük ev aletlerine, ev tekstilinden züccaciyeye kadar binlerce ürün seçeneği, cazip fiyatlar ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla Konsept AVM'de tek çatı altında sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fırsatlarla karşılamanın tam zamanı. Açılışa özel kampanyalar ve birbirinden özel, kaçırılmayacak fırsatlar için siz de bu büyük heyecana ortak olun. Hemen Konsept AVM'ye gelin, bu fırsatları yakalayın. Konsept AVM, Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 38/A, Merkez Düzce. Konsept AVM, kalite, güven, avantaj ve binlerce seçenek. Hepsi şimdi Düzce'de, siz Düzce'li

Türkiye'nin güvenilir alışveriş noktalarından Konsept AVM, 32. şubesiyle artık siz Düzcelilerin hizmetinde. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten küçük ev aletlerine, ev tekstilinden züccaciyeye kadar binlerce ürün seçeneği, cazip fiyatlar ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla Konsept AVM'de tek çatı altında sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fırsatlarla karşılamanın tam zamanı. Açılışa özel kampanyalar ve birbirinden özel, kaçırılmayacak fırsatlar için siz de bu büyük heyecana ortak olun. Hemen Konsept AVM'ye gelin, bu fırsatları yakalayın. Konsept AVM, Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 38/A, Merkez Düzce. Konsept AVM, kalite, güven, avantaj ve binlerce seçenek. Hepsi şimdi Düzce'de.

0: Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.
1: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Konsept AVM'ye ben çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı ve bütün ev hanımlarını, bugün evde oturan, her gün temizlik yapan ev hanımlarımıza sesleniyorum. Kalkın, çıkın, gidin, çıkın çıkın gelin diyor ya, gidin gezin bakın. Hepinizin wow diyebileceğiz. Sadece ev hanımları mı, gençler, erkekler. Yani ailece gezebilirsiniz. Zaten gelen herkes ailece. Bir giden bir şeyleri alıyor ve sonrasında bir daha gidiyor. Çünkü evindeki hiçbir eksik artık yok diyebilecek kadar az hale geldi. Konsept AVM sayesinde iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz sevgili Batuhan Bey'e, bölge müdürümüze, bütün ekibimize, her kattaki arkadaşımız çok tatlı. Hepsi çok iyi işlerini yapıyorlar, güler yüzlüler. Zaten Düzce'nin ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi de ürünü her yerde alabiliyoruz diyoruz ama güler yüz, tanıtım ve gittiğimizde bize verilen değer, önem her zaman vazgeçilmezdir. Özellikle tekstil bölümünde, mobilya bölümünde sevgili Tügi selamlar, o da yine beyaz eşya bölümünde sevgili Çiğdem, sana da selamlar dostum. Yine tekstil bölümündeki arkadaşlarımız, yine yukarıda muhasebe bölümünde cebelleşen arkadaşlarımıza buradan sevgiler, saygılar. Kadir Bey'e de buradan kucaklıyoruz, sevgiler, mağaza müdürümüz. Onlar çok güzel bir ekip olmuşlar, çok güzel ilerliyorlar. Daim olsun diyoruz ve bu saate kadar bizlerle birlikte olan bütün Öğüt FM dostlarına çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yarın yine aynı saatte, Allah bir kederlik vermezse, buralarda olacağız. Hoşçakalın Düzce.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Radyo 3 reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Aşyere. Radyo reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

işten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: doğru, sadece nasıl böyleyim.
1: Radyo Ilıç reklamlar.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmamadan gelin.
5: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar. Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
1: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545-566-0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo 3 reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak, 0541 842 2973.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
6: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Stor, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541-842-2973. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi'yle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444. 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 85

0: 102.1 Radyo Ödüncü.
1: Dinle, aşk seninle.
2: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Radyo Öğüt.
1: Hasret rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim,

gelim doymadım sana. Boşanan kadehler teselli etmez. Ayrıldık sevgilim,

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün

Sevdim, seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın?

benim kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Şu dünyada görülmeyecek günüm yok.

0: biliyorsunuz. Sevmek emek ister.
1: Biliyorsunuz.
0: Sevmek yürek ister. Sevmek fedakarlık ister. Sevmek adam olmak ister. Yok öyle. Seni seviyorum deyip de ardına bile bakmadan çekip gitmek yakışır mı bana? Yakışmaz. Oysa ki ben ne isterdim biliyor musun? Ne isterdim? Seninle yaşamak ve senin

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

gidersen ölürüm canım. Ne olur gitme. Gidersen

0: Radyo 3 reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Res çektim ben sana, kalleş dünya. Aldın elimde her ne varsa. Senin denizlerin, dağların var ya, hepsi bir gün yok olacak, hepsi bir gün yıkılacak. Kalleşsin dünya, fanisin dünya, fani dünya, kalleş dünya.

kalsan ne olur, sarsan ne olurdu? Aşkı bulurduk.

0: Radyo reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

geceden uzun, gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şeyi vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın

dönmezsen eğer, birileri tutup kolumdan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynumdan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

gece yine sensizliğin nöbetindeyim. Seviyorum, hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim, ölümü hak ettim. Yüreğimde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi sevemiyorum.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.